0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Spastkım. Erey ole. Sıhhat ama mustaj xoş. Burası pır sıranı xoş nefsan diye yani ha. Ama o sağ jiddili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

0: Rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

dedi dişim. Gerekam geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozada berledin. Zina.

Diciye başta, dicivini başta, reberya başta, bidin dervaskirini, vallahi cuhani diçe, boşmani, ehtiyari teyni.

0: mi mamu rečava. Da kad ja dede navišare, dede stas, kuću me deli desu mađerim, ću me desu mađorim. Na ti se jezeri, da se ne rekam, rušten jeke kormađa, jeke ađeme jeke. A znam su nas mi računir, da mi onda žede trke mi dijeke, benze rave čave, kile vrsme tijeli čepil, vreće porke žena kandile. Gerdan de rejo da pandere am tabi chartili am bizim sen aşka faiz ve ben ratara derdir bazı adı firgemin eve sehavi dina varış gülya. Beşer kuda tavan dedi kim ramişane gildi ve leve şekeri yana ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya khab khab geber guharam ne kerem kim geli havan okun o çıka varın. Mücid ve teriz ve teriz bağırla kod yer şemle hiyalu khamakin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Vaydır vaydır vaydır vaydır vaydır Panani doktor ki devlet ejve datı ya çanta ki destana kut ya hiyalu khama kader mere kader de kul atavle jama Be zalim etiniz hani gel o vezmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hak salimi tamam ezi heşir avdal eli der imana bavi etme gel o vezmin emre de sehvavi din ağır resul ya Mesel kuda tavan dedi kim ramişane gildi megul ya nâve vahmedi ve terzi edi hakimi şemine darı bile kerem kim Le arabey nizam misil ve teriz ve teriz bağır akut gibi şemid ah hiyal ve esmin gibi derdi kul bu hiyal ve cehid hıme vaydil ah vaydil vaydil.
1: Tamam, tamam, istedim.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigava gelime ev guhdar kirin, jihar dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kule mangi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gaho gaho.
0: La ya çiri bila. Çayli adna. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

iş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Bouge l'oncle rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!